didn't see the tan.

of course you say you can't complain. If you're squeezed.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Ain't nobody on the road, ain't nobody on the beach.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 10 Ağustos 1976. Elton John sold out olan 10 gecelik New York Madison Square Garden konserlerinin ilkini gerçekleştirdi.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Gülşah Güray.
1: Gülşah Güray yayında.
0: 96.2. 96.2.
1: Radyo Eksen.
2: Outdoor sahile giderken yanında altın bir mola olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Alarmım çalmamış. Sayın dinleyenler, çok özür diliyorum. Bir kalktım ki saat 6.45 olmuş bile. Caddebostan'dan Maslak'a ancak işte kaç dakikada geldim? 40 dakikada yayında mikrofonun başına oturmuşum. Buradayım. Şimdi geldim. Bu sabah program şimdi başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

akşam Zara Larsson konserine gittim ben de. O gidenlerdendim. Ya inanılmaz bir kalabalıktı. Ben herhalde park ormanı hiç böyle görmedim. Bir, zaten girişte sıra inanılmaz bir şeydi. Şöyle bir şey hissettim bu arada, bilmiyorum bilenler daha iyi anlatacaktır muhakkak ama şarkı...

Saralar Show'unda hissettiğim şeyi. Çok vakıf olduğum bir konu değildi aslında kendisi. Evet, birkaç şarkısını biliyordum sadece. Oğlum ve arkadaşları gitmek istediği için orada bulundum ama yani gelen herkesin biraz daha söylemesi var. Onların hepsini bir kenara bırakıyorum ama benim gördüğüm böyle Taylor Swift'te de aynı şey vardı. Kanat'la birlikte zamanda yaptığımız programda Taylor Swift'in neden bu kadar popüler olduğunu, neden bu kadar büyük turneler yapabildiğini, ne farkı olduğunu konuşmak için araştırdığımızda da ve sevenleriyle de konuştuğumuzda da aynı şeyi. Zaralar sonundaki aynı şeyi aslında görmüş, anlamıştık. Yani şarkılarında doğrudan gününden sayfalar okuyormuş gibi bir anlatım tarzı kullanıyor Taylor Swift'e. Onu bu kadar samimi kılan ve insanlara sıcak hissettiren de bu. Aynı şey Zara Larsson'da da var. Samimiyet. O sıcaklığı ve bağı kuruyor. Hemen hemen hepsinde. Aynı şey.

Yani o samimiyeti kurduktan sonra, gerçekten yaptığınız işi sevdikten sonrası, o samimiyetle birlikte yukarıdan değil onların, dinleyicilerin tarafında gibi hissettirdiğinizde, onlardan biri gibi hissettirdiğinizde ve gerçekten bunu yaptığınızda demek ki oluyormuş. Zara Larsson'da da bunu görmüş olduk. Bakın öyle böyle bir kalabalık değil. Ve sabahın köründe, ay inanamıyoruz işte, sabahın köründe insanlar gelmiş diyen, yoldan geçenler varken. Dedim ki yani bu yeni olan bir şey değil ki. Zamanında gerçekleşen stat konserlerini düşünün. Ya konsere bile gerek yok. Mesela zamanındaki o Avrupa lig maçlarını da düşünün. Sabahın köründe gidilmiyor muydu? O çadırlar kurulmuyor muydu? Stadın önünde beklenmiyor muydu mesela? Ya düşünün, hatırlayın. Bu zaten şu anda, yani dün olmuş bir olay değil. Sevdiğiniz grubun, sanatçının konseri için saatler önce mekana gitmek, kapıda sıraya girmek, en önden izleyebilmek için. Çok da iyi yapıyorlar. Niye yapmasınlar? Siz de yapmadınız mı? Ya da yapanları tanımadınız mı? Biz de yapmadık mı? Saatler öncesinden gidip oradaki keyfi tatmadık mı? Evet, öyle işte. Bu iş böyle. Sayın dinleyenler, yanılıyor muyum? 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinleyenler, herkese merhaba, günaydın. Dün akşamki konser hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Hoş geldiniz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Karnın zil

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Haribo Art'ta bu hafta.
3: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız.
4: Let's start with where you're from.
5: Calcutta.
6: Which part?
5: I'm adopted, I'm not really Indian.
3: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta bu hafta Lion filmiyle devam ediyor. 13 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Garth Davis imzalı Lion izleyiciyle buluşacak. Dev Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı film, kaybolmuş bir çocuğun yıllar sonra geçmişinin izini sürmesini konu alan aidiyet, aile ve umut üzerine etkileyici bir hikaye anlatıyor. Lion filminin gösterimi 13 Ağustos'ta Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
2: Paribu Art sundu.

2001 yılında piyasaya çıkmıştı. Bu 2000'lerde rock müziği yeniden canlandırdığı söyleniyor. New York akımını yeniden piyasaya taşıdığı söyleniyor. Piyasadaki aynı tarz pop sert müzikleri sollayıp geçtiği söyleniyor. 1970'lerin o garaj rock ruhunu yeniden günümüze taşıdığı söylendi ki bence de öyle. Zamanında düşünsenize piyasaya çıktığı zaman ne büyük olay olmuştu izlisi tabiri. Last Night dinlediğimiz şarkı bu albümden Strokes. Ve ardından gelen birçok grubun da önünü açmıştı bu albüm aynı zamanda. Mesela Arctic Monkeys. I Bet You Look Good on the Dance Floor'la devam edelim şimdi.

yükselen ve yükseldiğinden bahsediyorduk. İşte o 2000'lerde de mesela özellikle New York, Arctic Monkeys için bunu kenarına bırakarak az önce çaldığımız Strokes'un devamıymış gibi düşünün lütfen bu anlatacaklarıma. Gerçek sahici, sokaktan gelen müzik olduğunu çok net hissediyordunuz. Ya özellikle New York diyorum çünkü orada mesela Lower Manhattan'daki Mercury Lounge'lar, Arlene's Grocery gibi küçük kulüpler başta olmak üzere bunların odak nokta olduğunu varsayarsak eğer ki aynı şeyi İstanbul için de söyleyebiliriz. Yani İstanbul'da yaşadığım için o dönemlerde belki başka şehirlerde de vardı Türkiye'de ama Beyoğlu'ndaki belli başlı kulüplerde her dönem dönem zaten bunları görüyoruz da o müziğin nasıl yükseldiğini, oradan çıktığını bir hub olarak kabul edecek olursak eğer nasıl beslendiğini, sokaktan beslendiğini çok net görüyordunuz ve bunun da aslında samimiyeti bir göstergesi olarak kabul ediyordunuz. Her dönem var. Şu anda neresi bilmiyorum burası açıkçası. Bilenler varsa yazarlarsa da biz de bilir, öğrenir ve yani artık eskisi gibi olmasa da arada sırada gidip takip etmeye çalışırız böyle mekanları. Mekanın müzik üzerindeki etkisinin olumlu yönde iyi olduğunu, olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum, iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz?

2000'li yıllarda Beyoğlu ve Asmalı Mescid'deki mekanlardan bahsediyordum ya. Müziği de dolayısıyla etkiliyorlardı. Mesela Peyote'de çıkan grupların daha sonra bir dönemin müziğini Türk rock'n'roll tarihini nasıl etkilediğini kendi gözlerimizle gördük, şahit olduk. Kimse de diyemez ki yok efendim böyle bir şey olmadı. Oldu. O yüzden önemliydi. Burada kendi müziklerinin yapılmasına müsaade eden bir ekip ve onun devamıydı elbette. Ama onun dışında da birçok iyi mekan vardı. Mesela Babilon'a gelen grupları şöyle bir şey vardı o zamanlar. İşte nasıl olsa iyi bir grup çıkıyordur diye girilen mekanların başındaydı Babilon. Yani Nardis, keza işte o caz. Evet, türlerinden hoşlanıyorsanız. İşte Indigo'su vardı, Dogstar'ı vardı. Ama o kadar uzun zaman oldu ki oralara gitmeyeli hala yok. Yok vardı diye düşünüyorum. Değil mi? Yok. Mojo falan. Yok, çoktan kapandı. 8-18 saat. Gerçekten gitmiyorum yani. Hiç mi bilmiyorsun diyeceksiniz. Gerçekten gitmiyorum.

Welcome to the jungle. Guns N' Roses 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi o 2000'lerdeki küçük mekanların muadili şu anda nereleri var diye size soruyorum, dediğim gibi bilmediğim için. Ama onun dışında çok iyi büyük konserler de var. Zamanında senede belki birkaç defa denk geldiğimiz konserler şimdi arka arkaya İstanbul'da posterleniyor. Görüyoruz, gidiyoruz, dinliyoruz, bilmiyorum. Aklınızda var mı şimdi bu konser var ve ona gideceğim dedikleriniz? Ben Jack White için çok heyecanlıyım. Benim listemde en başta şu anda o duruyor. İlk aklıma gelen o oluyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İki toplantı arasında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
5: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargın'ın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de Şarkıra yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Karnın zil çaldığında...
2: Yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
2: What?

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. İki toplantı arasında
1: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: ...1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Massachusetts'le diyor zaten The Modern Lovers'ın Roadrunner şarkısında. Eyaletin Boston şehrinden Jonathan Richman ve grubu The Modern Lovers, Velvet Underground'un etkilenerek kurdukları grupta The Modern Lovers, Roadrunner. 96.2 Radyo Eksen'de bir başka efsaneyle devam ediyoruz. Richard Hell and the Void Oise'le Blank Generation, şimdi 96.2 Radyo Eksen'de dinlemeye başladığımız şarkı. Programa bana ulaşmak isterseniz eğer gulshah.gurayetradioeksen.com bu e-mail adresim veya Instagram kullanıyorsanız Gulshah Guray yazın, karşınıza çıkar hesabım.

0: 96.2. Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Benliğinle avuntu Jacuzzi 96.2 Radyo Eksen'deydi. Dün Kızıltoprak'ta bir benzinciye girdim konsere gitmeden önce. İçeride Jacuzzi mi çalıyor diye yüksek sesle düşündüm ki kasadaki çocuk çok sessizdi burası diye cevap verdi. Bilmiyorum şu anda Radyo Eksen'i dinliyor mu ama çok güzel bir sahneydi. Onun için çalıyorum. Bir klip sahnesi gibiydi ama kimse çekmedi. Ne teselli ne avuntu 96.2 Radyo Eksen'deydi. Replikasla kapatacağım bugünkü programı. Gökçe'nin, Gökçe Akçeli'nin aramızdan ayrılmasının ikinci senesi. Onun anısına da bugün varım yarın yokum dinleyeceğiz Replikas'tan. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinlediniz. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Bugün varım, yarın yokum.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 10 Ağustos 2008, Shaft filminin kült soundtrack'i Theme from Shaft'in yaratıcısı Isaac Hayes, 65 yaşında Memphis'te hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
2: Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. Powers and balls that surrounding me. But I don't want your sympathy yet.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: acentelerimizde.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
9: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
11: Radyo Eksen'de.

0: X'ten.
1: Radyo X'ten. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi.
5: Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
1: Allianz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

Polyboard'ın Summer Vibes serisi 21 Ağustos'ta Emir Yargı'nın Class Pop gecesiyle devam edecek. Klasik pop şarkılarını kendine özgü yorumuyla seslendiriyor Emir Yargın bu gecede ve şarkılar hep bir ağızdan söyleniyor. Summer Vibes serisi kapsamında gerçekleşecek Emir Yargın Class Pop gecesi için bir dinleyicimize çift kişilik davetiye hediye edeceğiz. Bunun için aramanız gereken numara 212-335-4526. 212-335-4526 Emir Yargın'la Class Pop gecesi 21 Ağustos Cuma günü saat 21'de Paris Boart'ta gerçekleşecek. Young Fathers I Saw takibinde Yves Tumor sırayı alacak Amerikalı müzisyenin 2023 senesine ait Praise the Lord Who Chews But Which Does Not Consume or Simply Hot Between Worlds isimli 5. albümünden Ekolayla.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Londralı üçlü Bar Italia Radyo Eksen'deydi geçen sene yayınladıkları Some Like It Hot albümlerinde yer almıştı Fundraiser. Bu saatin kapanışını Baltimore ikili Beach House yapıyor. 2022 senesine ait 8. albümleri Once Twice Melody'nin şarkılarından Only You Know.

Geçtiğimiz haftalarda yayınladıkları ortaklık EP'lerinden paylaştıkları single'ları New Park, Voodoo ve Poison Anna takibinde Leeds kökenli topluluk Yardex Ray'i alacak geçen ay. Jurgen'ı Need a Little Music isimli 3. albümlerini piyasaya sürdüler. Dinleyeceğiniz şarkıları ise 2022 çıkışlı ilk albümleri The Overload'a yer alan 100 Endurance Elton John versiyonuyla Radyo X'de. I was woken by a bang.

Geçen sene yayınladıkları Is It Now isimli 3. albümlerinden paylaşmışlardı. Los Angeles'lı grup Automatic ve Mercury takibinde Fat White Family sırayı alıyor. What's That You Say?

Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Üstlen The Happiness Anytime isimli 5. albümünü 25 Eylül'de çıkaracak Amerikalı müzisyen Leon Bridges ve yeni single'ı Light The Way Radio X'andaydı. Jungle'dan da yeni bir albüm geliyor. Bu cuma çıkaracaklar Sunshine adlı 5. albümlerini. Bu albümlerinden paylaştıkları şarkıları The Wave.

centerlerimizde. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: olacaksın. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Paris Bartı her perşembe akşamı açık hava sinema geceleri düzenleniyor ve 27 Ağustos'ta ise Celine Song imzalı Materials filmi izleyiciyle buluşacak. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın başrollerinde yer aldığı film, aşk, ilişkiler ve modern dünyanın beklentileri arasında şekillenen seçimleri romantik ve düşündürücü bir anlatımla ele alıyor. Ve sizlere vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk iki dinleyicimiz, 27 Ağustos Perşembe akşamı saat 21'de gerçekleşecek Materialist filminin gösterimine davetiye kazanacak. Aramanız gereken numara 212-335-4526. 212-335-4526. Fontaines DC Radyo Eksen'deydi. İrlandalı topluluğun 2022 senesine ait 3. albümleri Skin to Fear'da yer almıştı. Big Shot. Joy Division'la devam ediyoruz yayına. Heart and Soul.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız.
2: Let's start with where you're from.
3: Calcutta.
4: Which part?
3: I'm adopted, I'm not really Indian.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta bu hafta Lion filmiyle devam ediyor. 13 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Garth Davis imzalı Lion izleyiciyle buluşacak. Dev Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı film, kaybolmuş bir çocuğun yıllar sonra geçmişinin izini sürmesini konu alan aidiyet, aile ve umut üzerine etkileyici bir hikaye anlatıyor. Lion filminin gösterimi 13 Ağustos'ta Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2 Radyo Eksen.

6 yıl sonra dönüş yaptıkları yeni albümleri Reality Awaits 24 Temmuz'da yayınlanmıştı. Son albümlerinde olduğu gibi bu albümlerinde de Rick Rubin'le stüdyoya girdiler. Yeni Strokes albümünden dinlediniz Lonely in the Future. 2019 yılında Bad Bad Not Good'dan ayrılan kurucu üyelerden Matthew Tavares'in solo projesi Matty sırayı alacak. Kanadalı müzisyenin tam 2 sene önce piyasaya sürdüğü Pops isimli solo albümünden Fool For You.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Uranium Club Radyo X'deydi. Amerikalı grubun 2019 yılına ait The Cosmic Cleaners adlı 3. albümünden dinlediniz Grease Monkey. Divo sırayı alıyor. Girl You Want.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 10 Ağustos 1969. Kuzey Amerika turnesinde olan Led Zeppelin San Diego Sports Arena'da konser verdi. Jethro Tull ise Led Zeppelin'in ön grubuydu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank. Daima seninle.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Tamız bildiğimiz adıyla King Tuff, memleketi Vermont'a döndükten sonra yazdığı yeni albümü Mu Mart sonu piyasaya sürülmüştü. Bu albümünden Invisible Ink Radyo Eksen'deydi. Kurt Weill da memleketine bir aşk mektubu niteliğinde yeni bir albüm çıkardı Mayıs sonu. Philadelphia's Been Good To Me adlı 10. albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. Kurt Weill ve Zoom 98.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Ortaklık projesi Boy Genius'ın ardından Phoebe Bridgers yeni bir solo albümle geri dönüş yaptı. Lost Weekend isimli 3. albümü bu cuma yayında olacak. Yeni Phoebe Bridgers şarkılarından Lost Boys Radyo X'teydi. Gülşah Turgut ben, yarın 13'te yeniden burada olacağım. Stereo Lab'le bugünün kapanışını yapıyorum. Flashes in the Afternoon. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Günlerden Perşembe 10 Ağustos. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün YouTube programı açtı. Bir B-side dinledik. Where the Streets Have No Name single'ın B-yüzünden. Sweetest Thing. Eşi Alison Houston için yazdı. Bu şarkıyı takiben The Cure'la program devam edecek. The Lovecats.

Need You Tonight yorumu 96.6'de Trigger Finger'dan dinledik. 16.25. Bugünkü programa Baltazar'la devam edelim. Radyo Eksen'de Wrong Vibration.

0: לב מרון.
1: דוקטור ארצנוקטה איקי. רדיו אייסן. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. ETS sizin için seçti.

Somebody's Son, bu şarkıda Empire of the Sun'a Lindsey Buckingham eşlik etti. 2000 yılına döndük, sözler Gwen Stefani'den No Doubt'un Return of Saturn albümlerinden dinliyoruz. Simple Kind of Life.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

She is Suffering. Radwick Ambrose'ın Manic Street Preachers'dan dinledik saatin kapanışını. Snow Patrol ve büyük hitleriyle yapalım. Eyes Open albümlerinden dinliyoruz. Şimdi eksende Chasing Cars. We'll

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

solo single'ı A Song for the Lovers var. Sonrasında bu kayıtla solo olarak da büyük bir çıkış içindeydi Richard Ashcroft. Radyo XM'desiniz, 17.10 Stereophonics ile devam ediyoruz. Forever. So

0: az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Efsane şarkılar Kemal'ın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini Kemal'ın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
5: Karnın zil çaldığında
6: yüksek proteinli bir şeye Star'dan her tonlu aç ye.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 burası, saat 8'e dek ben Güven yayındayım. 1990 ilkbaharındaydık ve Later albümlerinden Policy of Truth, Depeche Mode'un ardından Coldplay ile bugünkü program devam edecek. Every Teardrop is a Waterfall.

Money Changes Everything, The Smiths radyolarınızdaydı. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü programa Johnny Marr gitarlarıyla şahane The Sundays kaydı. You're Not The Only One I Know.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız.
2: Let's start with where you're from.
3: Calcutta.
4: Which part?
3: I'm adopted, I'm not really Indian.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta bu hafta Lion filmiyle devam ediyor. 13 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Garth Davis imzalı Lion izleyiciyle buluşacak. Dev Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı film, kaybolmuş bir çocuğun yıllar sonra geçmişinin izini sürmesini konu alan aidiyet, aile ve umut üzerine etkileyici bir hikaye anlatıyor. Lion filminin gösterimi 13 Ağustos'ta Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Emma Limos ya da sahne ismiyle Amy the Great. Ondan bir Fade Into You yorumu dinledik. Bu saatin açılışıydı. Ardından Duran Jones and the Indications'la program devam edecek. Love Will Work It Out.

New Order'ın Peter Hook'suz gayreti ve yayınladığı ilk albümü 2015 yılında gelen Music Complete'den dinledik şarkıyı Restless. 96.2 burası. Biraz

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 10 Ağustos 1963. 13 yaşındaki Steve Wonder, Fingertips Part 2 şarkısıyla Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi. Steve Wonder böylelikle listede zirveyi gören en genç sanatçı unvanına da sahip oldu. Say yeah! Say yeah!

0: Kulak tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: The Sisters of Mercy 40 yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en özgün seslerinden biri. Post-punk ve gothic rock temeli üzerine psikedelik dokular, metal hard rock etkileri ve dans odaklı ritimler ekleyen grup Dominion, Lucretia My Reflection ve Temple of Love gibi klasiklerle kendine has sound'unu kuşaklar boyunca taşımaya devam ediyor. The Sisters of Mercy 14 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Hail to the Thief günlerindeydik. Videosunu da hatırlayacaksınız muhtemelen bu şarkının. Albümün ilk single olarak yayınlanmıştı. Derder Radyo Eksen 96.2'ne dinledik. Bugünkü program Matt Berninger ve grubu The National'la devam ediyor. Rylan.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo Eksen.

Douglas Sirk'ün 1959 yılına ait filminden alan Imitation of Life. Radyo Eksen 96.2'de R.E.M. dinledik. Bugünkü programın 4. ve son saatine Pixies'le başlıyoruz. Eksen'de The Baser.

0: 96.2 Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Duke yorumuyla Ain't No Sunshine, ardından Fleetwood Mac dinledik. The Chain, Radyo Eksen burası. Aerosmith'le devam edelim. Crazy.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.
3: Lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Karnınız iyi.

0: Ayrıca detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469. Perform-

Cars'dan liste başı single, ekibin Heartbeat City albümlerinden Radyo Eksen'de Drive'da dinlediğimiz şarkı. Kelly Jones vokaliyle sıradaki kayıt Stereophonics dinliyoruz. Maybe Tomorrow.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şeye Dardanel tonlu aç ye.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

bugünkü yayının sonundayız. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. Kapanışı Miles Kane, sonrasında Republica ile yapalım. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu Lanet başlıyor.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba. Ben Çağlan. 2 saat boyunca burada olacağım. Bugünkü Lanet'i Iron Maiden'ın açtık. The Number of the Beast albümünden bir parça dinledik. Hallowed Be Thy Name. Şimdiki parça Megadeth'ten gelecek. Euthanasia albümünden bir parça Family Tree.

klasiklerle başladık. Aynı şekilde devam edelim. Şimdi Twisted Sister'dan bir parça seçtim. Grubun 1984 tarihli Stay Hungry albümünden bir parça Don't Let Me Down şimdi lanette.

Dinlediğiniz parçanın orijinali David Bowie'ye aitti. Motörhead cover'ıyla dinledik Heroes. Şimdiki parça İsveçli grup Hammerfall'dan gelecek. Crimson Thunder adını taşıyan 2002 tarihli albümlerinden Hearts on Fire.

80'li yıllardan iki parça dinledik az önce Lanet'te. Bunlardan ilki İrlandalı grup Thin Lizzy'ye aitti, Chinatown, ve hemen ardından Amerikalı Wasp'tan geldi, Inside the Electric Circus albümünden Restless Gypsy. Şimdi 2018 tarihli iki albümden birer parça dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Magnum'a ait, Lost on the Road to Eternity adını taşıyan albümlerinden aynı isimli parçayı dinleyeceğiz. Hemen ardından İsveçli Tribulation gelecek ki kendileri Mayıs ayında Kadıköy sahnede bir konser verecek Türkiye'de. Onların Down Blow adını taşıyan son albümlerinden Nightbound lanetli olacak.

2018 tarihli albümlerden gitmeye devam ediyoruz. Az önce dinlediğimiz parçalar sırasıyla Behemoth ve Oceans of Slumber'dan geldi. Şimdiki parça Machine At'e ait, Catharsis adını taşıyan albümleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Onların bu albümden seçtiğim parça Screaming at the Sun. Yeah.

Lanet'te dinlediğiniz Brandon Lee isimli şarkı The 69 Eyes'a aitti. Sıradaki parça Sisters of Mercy'den gelecek. The Rolling Stones cover'ı olan Gimme Shelter ile Lanet'te olacaklar. Hemen ardından Type O Negative dinleyeceğiz. Love You to Death.

0: Eski Drunaways gitaristi Lita Ford 80'lerin başında solo kariyerine başlamıştı. Bu kariyerin son halkası 2016 yılında çıkan Time Capsule albümüydü. Bu albümden bir parça dinledik az önce, Killing Kind. Şimdiki parça Whitesnake'den gelecek. Son albümleri The Purple adını taşıyordu. Bu turnenin adı da The Purple Tour Live. Bunu bir albümde topladılar bu turneden seçme şarkıları ve bir tanesini şimdi Lanet'te dinleyeceğiz bu şarkıların. Orijinali Whitesnake'in 1987 tarihli albümde yer alan Is This Love, şimdi konser yorumuyla Lanet'te.
1: Question for you.

Dinlediğiniz parça Man Over in Fighting the World albümünden geldi. 1987 tarihli bu albümde yer alan Defender dinledik. Bu albümdeki konuşmalar ise ünlü aktör Orson Welles'e aitti. Şimdiki parça New Year's Day'den gelecek. Geçtiğimiz günlerde Diary of a Creep adını taşıyan bir EP yayınladı grup. Bu EP'de 5 tane cover yer almakta. Bu coverlardan bir tanesi şimdi lanette olacak. Orijinali No Doubt'a ait Don't Speak.

Lanet'te dinlediğiniz son iki parçanın ilki Year of the Goat'a aitti. The Emma, hemen ardından My Dying Bride dinledik. My Wine in Silence. 96.2 Radyo Eksen'de Lanet'in son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Tiamat'a ait. Bir Wasp cover'ı ile dinleyeceğiz Tiamat'ı. Sleeping in the Fire ve hemen ardından kapanışta İsveçli virtüöz gitarist Yngwie J. Malmsteen Odyssey albümünden Dreamin ile Lanet'i kapatacak. Haftaya görüşmek üzere.

Mexican bird. Her hands are loving me. She whispers.